kızlarında sikiniz kıza ararız vakit terörsiz kırda Rokzazı sabariyem gostum sitamamre Kıvran rostum kopilazı nazli gandevom açtindo Mesel sakhlo sikim tüvegelevi Rom metalar da poetki da simleriz mutlevi Rokzak ve barahta ugune sentan çevikleri Cevaz rost Arkutla Pare hastı flash

0: Cam sula başlara komu çiti.
1: Cam sula, cam sula.
0: Mindar smoko piyoriya.
1: Cam sula, cam sula.
0: Haslas lekuri moçigadili.
1: Cam sula, cam sula.
0: Karkaşişi,